0: yapmadım. Hareketi yanım.
1: Sri Lanka Ritmaya Vishwa Sisara Live FM
2: livefm.lk.